0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak, bu şarkıyla anılacak.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

yaşım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem

esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaş.

0: baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Tutar giderim, niyet eder oruç, tutar giderim. Çıra yakıp yanımızda oturma, zahmet edip eve haber götürme.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

İçimi bir sızı, içim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz, etme

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Sazlıklardan

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoso.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizde.

0: Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Sakın perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: noktasında.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536

0: 0995-08-86-86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan herkese günaydınlar diliyorum. Bereketli bir hafta olsun efendim. Umarım güne güzel bir enerjiyle başlamışsınızdır. Belki birçoğunuz şu anda işe gidiyordur. Belki de evde kahvenizi yudumluyorsunuzdur. Ama belki birazdan böyle yoğun bir temponun içinde karşılaşacaksınızdır. Ama nereye gidiyorsak gidelim, nerede olursak olalım efendim, sabahın ilk dakikalarında kendimize şöyle küçük bir alan açmak gerçekten çok iyi geliyor. Ben Duygu, Yaşama Dair programında 10-12 saat arasında bugün sizlerle birlikte olacağım ve çok güzel böyle güzel sohbetlerimizle kaldığımız yerden devam edeceğim. Hayatın içinden böyle konuşacağız efendim. Hazırsanız kahvelerinizi alın, radyonun sesini biraz daha açın. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle Hakan Peker'den güzel bir hayatın felsefesine dair güzel bir müzik gelsin. Buyurun sizlerden.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi size bir soru sormak istiyorum efendim. Hani telefonunuzda sabah gün kalktığınızda şöyle gözünüzü açtığınızda telefonunuza elinizi almak mı oluyor ilk baktığımız, yoksa mesajlara mı bakıyoruz, yoksa şöyle bir 5 dakika daha uyuyayım deyip alarmı mı erteliyoruz? Aslında çoğumuz sabahı aşağı yukarı böyle başlar. Hani gözümüzü açıyoruz ama daha kendimize bile gelmeden telefona bakıyoruz değil mi? Hani bir habere denk geliyoruz ya da bir mesaj görüyoruz derken daha yataktan kalkmadan kafamızda bir sürü şeyler oluyor. Sonra bir bakıyoruz ki çok gerginiz. Ben niye böyleyim diyoruz. Ama belki güne başladığımız, nasıl başladığımız hani bizim hayatımızı da etkiliyor ya. Çünkü sabahın ilk birkaç dakikası gerçekten çok önemli. Bunu bilim adamları da söylüyor. Çok büyük şeylerden bahsetmiyorum aslında. Kalkınca hemen böyle telefona bakmak, bakmamak daha güzel. Ya da bir bardak su içmek ya da pencereyi açmak. Biraz sessiz ya, kendinizle baş başa kalmak daha iyi bence. Hatta bir şey yapmadan bir 5 dakika bile kalırsak ne âlâ diyorum. Bazen hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ya. Böyle daha sakin olalım, daha az sinirlenelim. Kendimize daha çok vakit ayıralım. Ama belki de işte kocaman bu değişikliklere gerek kalmayacak. Şöyle bir sabahımızı biraz farklı yaşamayı deneyebiliriz diye düşünüyorum. Her haftanın da hatta günlerin de özel günlerin de böyle önemli hassasiyetleri varmış efendim. Ben de geçen hafta bir okuduğum bir kitapta görmüştüm. Mesela diyor ki bir işe başlayacağınız zaman çarşamba günü başlarsanız o iş tamamlanır diyor. Biz de madem hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz, o zaman hazır bir günümüz kalmışken, bir şeyler niyet etmişken efendim, çarşamba günü neye başlamak istiyorsanız dedi, hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsanız çarşamba günleri değiştirebilirsiniz, niyet edebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Çünkü bazı günlerinde hassasiyet dönemleri, bazı günlerinde çok önemli günleri ve hassasiyetleri varmış. Yani öyle okumuştum. O zaman biz de yarın neye niyet ediyorsak, neye başlamak istiyorsak başlayabiliriz.

sevgili dinleyicilerimiz, şöyle kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hani az önce şey söylemiştik, sabah böyle kalktığımızda, gözümüzü ilk açtığımızda neler yapıyoruz diye. Eminim hepimiz telefonlara bakıyoruzdur. Bilmiyorum sizler neler yapıyorsunuz. WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0312-985-0886'dan bizlere mesaj atabilirsiniz. Bir dinleyicimiz yazmış, Ebru Hanım demiş ki, ben daha gözümü açar açmaz telefona bakıyorum. Sonra yarım saat nasıl geçti anlamıyorum demiş. Vallahi siz yalnız değilsiniz. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruzdur eminim. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, ben kahvemi içmeden konuşamıyorum. Evdekiler artık bunu biliyor demiş. Şimdi buna kim itiraz edebilir efendim? Değil mi? Kimse itiraz edemez bence. Siz düzeni oturtmuşsunuz. Bir de bir başka dinleyicimiz demiş ki, sabahları çocukları hazırlarken kendime sıra gelmiyor bile demiş. İşte bu cümle aslında üzerine biraz durmayı hak ediyor. Çünkü özellikle gün içinde herkes yetişmeye çalışan insanlar kendilerini ne yazık ki en sona bırakabiliyorlar. Evet, çocuğun ihtiyacı, eşin ihtiyacı, iş, ev, telefonlar derken herkes her şeye yetişiyoruz ama kendimize gelince sonra diyoruz, bakarız diyoruz, kalıyor. Sonra bir bakmışız ki akşam olmuş, gün geçmiş, zaman geçmiş. Ben de şimdi size soruyorum o zaman, bugün kendiniz için yaptığınız küçücük şey nedir? Yani gün içinde illa ki kendinize ayırdığınız bir 5 dakikanız, molalarınız olması gerektiğini de, hatta bütün psikiyatristler, psikolog arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. 5 dakika da olsa insanın kendisini ayıracağı bir kahvedir, bir çaydır ya da ne bileyim, bazı insanlar müzik dinlemeyi sever. Bir müzik de olsa bir 5 dakika kendinize ayırmayı mutlaka ve mutlaka

Evet sevgili dinleyiciler, sabahları nasıl uyanıyorduk, nasıl uyanıyorsunuz diye sorduk ve sizlerden gelen mesajca şöyle bir bakıyorum efendim. Bir dinleyicimiz yazmış. Demiş ki ben gözümü açar açmaz telefona bakıyorum. Daha yataktan kalkmadan canım sıkkın uyanıyorum. Gün nasıl geçecek bilmiyorum demiş. İşte bu tanıdık aslında çünkü telefon elimizin altına bir bakıyoruz 5 dakika geçmiş. Sonra bir bakıyoruz yarım saat. Üstelik gördüğümüz her şey de güzel şeyler değil. Böyle olunca da güne tabii ki ister istemez böyle stresli, kötü uyanabiliyoruz. Bir haber, bir tartışma, birinin hayatında bir görüntü. Ve daha güne başlamadan aslında zihnimizi doldurmuş oluyoruz. O yüzden şöyle küçük bir şey deneyelim. Yani yarın sabah uyandığınızda telefonu hemen elinize almayın. En azından bir sabah 5 dakika bekleyin. 5 dakika hiçbir şey yapmayın hatta. Bir pencereyi açın. Havalar da hazır güzelken efendim. Şöyle içinize böyle çekin o temiz havayı. Biraz su içmek güzeldir. Çünkü vücudumuzu hareketlendirir. Yani uyandığımızı hissettirir bize. Şöyle biraz etrafınıza bakın. Yani o bir 5 dakika çok önemli. Eminim bir 5 dakika bir mola verdiğinizde, kendiniz zaman yaradığınızda bakış açınız da değişecektir diye umut ediyorum.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 10.43 oldu ve hayır başlıyor. Saatlerimiz 10.43 ve ikinci programımıza devam ediyoruz efendim.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bugün böyle sabah nasıl uyanıyoruz? Neler yapıyorsunuz? Yani aslında konuştuğumuz şey, sabah telefona bakmalı mıyız yoksa bakmamalı mıyız? Çünkü çok fazla böyle gündemde olan bir problem. Aslında mesele sadece bundan değil, güne nasıl başladığımız hani kendimizi de gün içinde nasıl davranacağımızı etkiliyor ya. Yani sabah kendimize hiç alan bırakmadan koşturarak başladığımızda günün ilerleyen saatlerinde hep bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Bu da bir bakıyoruz ki akşam olmuş. Yani herkesle ilgilenmişiz, bütün işlerimizi yapmışız ama kendimize yine sıra gelmemiş oluyor. İşte az önce gelen bir mesaj da aslında tam da bununla ilgiliydi. Birisi yazmış, demiş ki günaydınlar Duygu Hanım, ben sabahları kendime zaman ayırmayı çok istiyorum ama gün o kadar hızlı başlıyor ki kendime en sona bırakıyorum demiş. İşte bence burada hepimizin kendine sorabileceği bir soru var. Yani neden kendimizi hep en sona bırakıyoruz? Neden başkasının ihtiyacı olduğunda evet hemen harekete geçiyoruz da konu kendimiz olduğumuzda neden sonra yapıyoruz? Aslında bunu merak ediyorum. Çünkü belki de bugün hani bunu değiştirmek için çok büyük bir şey yapmanıza gerek yok. Yani sabah sadece 10 dakika ya da kahvaltıyı acele etmeden yapmak ya da kahvaltıyı gerçekten tadını alarak içmek ya da telefonu biraz daha sonra açmak ya da ne bileyim havalar güzelken pencereden dışarıya bakmak. Çünkü aslında kahveye bahane derler ya, hani aslında orada bir 5 dakika telefona bakmadan kendine zaman ayırmak çok önemli. Çünkü telefona her baktığımızda ister istemez beynimiz otomatik olarak iyi kötü her şeyi kaydettiği için günün nasıl geçtiğini de bize aslında o belirlemiş oluyor.

Evet sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor efendim. Devam edelim. 0312-985-0886'dan bizlere mesaj atabilirsiniz. Hadi o zaman biraz müzik, sonra kaldığımız yerlerden sizlerden gelen mesajlara devam edeceğiz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bakliyat

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz

bizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyiciler, ikinci saatimizdeyiz ve saatlerimiz 11-13 olmuş. Valla zaman o kadar hızlı geçiyor ki efendim. Şöyle istiyorum ki şöyle biraz konuyu değiştirelim. Hani sizin de en son zamanlarda şöyle merak ettiğim bir konu var. Böyle hiçbir insanla görüşmeyi azalttığınızda kendinizi daha iyi hissettiğiniz oldu mu? Açıkçası bunu merak ediyorum. Son zamanlarda benim danışanlarımda da çok gözlemliyorum. Ya hocam az insan çok huzur derlerdi, inanmazdım. Hakikaten öyle, az insan çok huzurmuş diyorlar. Hani ne bileyim, ortada böyle büyük bir kavga yoktur. Kimse kimseye de kötü bir şey de söylememiştir. Ama o insanla görüştükten sonra nedense kendinizi böyle yorgun hissedersiniz. Telefonu kapatırsınız. İşte ben niye bu kadar yoruldum ki şimdi dersiniz. Bazen de bir süre görüşmezsiniz ve fark edersiniz ki içiniz daha rahattır. Peki neden efendim? Yani böyle her uzaklaştığımızda insan kötü olduğu için mi? Tabii ki hayır. Bazen sadece artık aynı yerde değilizdir. Aynı bakış açımız değişmiştir. Beklentilerimiz değişmiştir. Ya da o ilişki bize eskisi kadar iyi gelmiyordur. Ve bence burada en önemli bir şey var. Birinden uzaklaşmak her zaman ona kızgın olduğumuz anlamına gelmez. Bazen sadece kendimize biraz daha yakınlaşmış oluruz. Şimdi açıkçası merak ediyorum sizin fikirlerini. Şöyle baktığım zaman da insanlar hep diyor ya, şu zamanda işte dostu, şuydu, buydu, hiç gerek yok, az insan çok huzur. Eskiler derdi ki iki tane arkadaşın, sağlam arkadaşın olsun. Hatta şey söylerlerdi ya, gerçekten hakiki dostun olsun, cenazeni taşısın, öyle dostlar olduğunuz olsun yeter derlerdi. Şimdi günümüzde evet çok fazla uyaranlar var, onunla bununla görüşelim, şöyle olsun, böyle olsun diyerekten. Ama son zamanlara baktığım zaman da insanlar artık şöyle bir içe dönüşler de var. Yani artık çok fazla, o kadar çok dağıldı ki insanlar. Çünkü her görüştüğün insanla onunla konuşuyorsun, dertleşiyorsun, ondan bir enerji, negatif enerji alıyorsun, senin üzerinde kalıyor. Onunla konuşuyorsun, olumsuz bir şey söylüyor, sana kalıyor. Ve gün sonuna baktığın zaman kendini o kadar yorgun hissediyorsun ki, halbuki yorgun yapılacak ya da yorgun düşecek hiçbir iş yapmadın. Ama insanların ne yazık ki o negatif, tabii ki biz insanlarla görüşmeyeceğiz demiyorum. Elbette ki görüşelim, konuşalım, sohbet edelim, yeri geldi mi onun dertleriyle de dertleşelim, ama her zaman negatiflerle olduğun zaman bu sefer kendine de böyle bir süre yorgunluk geliyor. O yüzden şey oluyor bazen, ya hep ya hiç, ya hiç görüşmeyelim oluyor ya da hep görüşelim oluyor. Bence o dengeyi çok tutturamıyoruz gibi geliyor ama bilmiyorum, yani görüştükten sonra iyi ki görüştüm değil de biraz da yalnız kalsam daha iyi olacak dediğiniz illaki birisi vardır. Tabii ki isim vermenize gerek yok. Mesajlarınızı bekliyorum efendim. Bakalım bu konuda kimler yalnız değil ya da yalnız mıyız bilmiyorum. Bizlere WhatsApp numaramız 0312 985 088 altta mesaj atabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Çünkü az önce sorduğum soru biraz düşündürücüydü. Hiçbir insanla görüşmeyi azalttığınızda kendinizi daha iyi hissettiğiniz oldu mu dedik efendim. Ve sizlerden mesajlar gelmeye başladı. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Demiş ki Duygu Hanım, benim yıllarca görüştüğüm bir arkadaşım vardı. Ne zaman buluşsak eve geldiğimde kendimi kötü hissediyorum. Ama nedenini bir türlü anlamıyordum. Sonra görüşmeyi azalttım ve fark ettim ki aslında sürekli kendimi açıklamak zorunda hissediyormuşum. Bakın şu cümle çok önemli. Sürekli kendimi açıklamak zorunda hissediyorum cümlesi. Yani bir ilişkinin içinde sürekli kendinizi anlatmak, savunmak, neden böyle olduğunuzu düşündüğümüzü açıklamak zorunda kalıyorsak bence bir noktada insan gerçekten yoruluyor diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bir başka dinleyicimiz yazmış, demiş ki benim de böyle bir arkadaşlığım vardı. Her buluşmada başkalarını konuşuyorduk. Eve gelince kendime bakıp biz neden hep birilerinin hayatını konuşuyoruz diye düşünmeye başladım demiş. Şimdi şurada bir soru sorayım. Sizce bir arkadaşlığı güzel şey yapan nedir? Yani çok uzun yıllar tanımak mı, yoksa hep her gün konuşmak mı, yoksa her sırrını paylaşmak mı, yoksa yanında kendin gibi olabilmek mi? Bence bu soruları biz kaçırıyoruz. Bunu fark ettim. Yani biz evet birisiyle görüşüyoruz ama yani görüştüğümüzde eğer dolu dolu kaliteli bir zaman geçirmiyorsak görüşmenin bir mantığı var mıdır? Çünkü zaman da çok kıymetli ya, zamanımızı da yazık değil mi? Yani oturduğumuzda dertleşiriz, konuşuruz, bir çözüm ararız, evet. Ama bir arkadaşınızla sürekli kendinizi açıklıyorsunuz, sürekli birinin arkasında konuşuyorsanız emin olun o masadan kalktığınızda sizin arkanızdan da konuşuyordur.

abartmışlar. İçin dışın farklı farklı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Ay canım, seni çok kabartmışlar. Ay canım,

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığınız yerden devam edelim efendim. Bu arada mesajlarınızdan anladığım kadarıyla bu konu birçok kişiye dokunmuş. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış: ben birinden uzaklaştığımda kendimi suçlu hissediyorum, sanki kötü bir insanmışım gibi geliyor demiş. Yani bunu biraz aslında şöyle konuşalım, çünkü bazen bir ilişkiyi sürdürmek istememekle o insana kötü davranmak aynı şey değil efendim. Yani birini hayatımızdan tamamen çıkarmak zorunda değiliz. Bazen sadece mesafeyi değiştiriyoruz ya da daha az görüşüyoruz, daha az paylaşım yapıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Belki de yetişkin olmanın zor taraflarından biri bu. Hani bazı insanların hayatımızda hep kalacağını düşünüyoruz. Sonra zaman geçiyor, yollar değişiyor ve bunu kabul etmek gerekiyor ki hayatımıza dönüş olsun. Yani şurada şu soruyu sormak daha iyi olur. Yani hayatınızda mesafe koyduğunuz için sonradan ilk yapmışım dediğiniz birileri oldu mu? Yani bunu açıkçası merak ediyorum. İsmi yok, böyle hikaye yok. İsterseniz tek cümleyle anlatabilirsiniz. İyi ki uzaklaşmışım çünkü diye başlayabilirsiniz. Bakalım o cümlenin devamında nereye gelecek? Diyorum ya, hani bazen mesafeli olmak, hani bazen görüşmemek, kendi içinize dönmek de çok kıymetlidir. Bunu fark etmek de önemlidir. Eğer karşınızdaki insan size iyi gelmiyorsa arada bir molalar vermek önemlidir diye düşünüyorum, ama hayatınızda gerçekten mesafe koyduğunuzda, molalar verdiğinizde, ya iyi ki de mola vermişim, iyi ki de konuşmamışım dediğiniz birileri olduğumu açıkçası merak ediyorum. Bizlere WhatsApp numaranızdan yazabilirsiniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Karadeniz 88.6.

sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.39 oldu ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. Bugün hayatımızda mesafe koyduğumuz için sonradan ilk yapmışsınız dediğiniz birileri oldu mu dedik. Şöyle bir baktık mesajlara. Sizlerden gelen mesajlara devam edeceğim ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Hani burada kimse iyi ya da iyi insan, kötü insan diye tabii ki ayırmıyoruz. Hani bazen sadece şunu söylemek gerekiyor. Bazı insanlar hayatımıza iyi geliyor. Bazı ilişkiler artık eskisi gibi iyi gelmiyor olabilir. Bunu fark etmek bile önemli. Hani şimdi birazdan sizlerin mesajlarının birkaçını okuyacağım ama önce şu şarkı gelsin, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peki bir ilişkinin artık bize iyi gelmediğini nasıl anlarız? Neler yapabiliriz? Ya da sizlerin hayatında ya ben evet şunu yaptım ama şurada bitti artık dediğiniz varsa efendim, bizlere şöyle son böyle artık programımızın yavaş yavaş sonuna kapatacağım. Sizlerden gelen mesajı da şarkıdan sonra okumaya devam edeceğim. Varsa buyurun, WhatsApp sizin hattınızda efendim. Bizlere mesajınızı atabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, işte yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz efendim. Hani bugün biraz kendimizden, biraz hayatımızdaki insanlardan konuştuk. Bazen bir ilişkinin neden devam ettiğimizi, bazen de neden mesafe koyduğumuzu düşündük. Sizden gelen mesajlar gösterir ki aslında bu hepimizin hayatında bir konu. Yani son mesajımızı bir paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış, demiş ki bazen birinden uzaklaşınca onu kaybettiğimi sanıyordum. Sonra fark ettim ki aslında kendimi yeniden bulmuşum demiş. Bence bugünün en güzel mesajlarından bir tanesi bu. Çünkü bazı ayrılıklar kavga ederek olmaz. Bazen sadece biraz sessizleşebiliriz dedik. Hani daha az görüşürsünüz, hayat devam eder, daha az paylaşım yaparsınız. Ve bir gün dönüp baktığınızda içinize daha rahat olduğunu fark edersiniz. Yani belki de her ilişki aynı şekilde sürdürmek zorunda değilsiniz.

sevgili dinleyiciler, bazı insanlar hayatımızda kalır, bazıları bize bir dönem eşlik eder. Önemli olan o ilişkilerin içinde kendimizi tamamen kaybetmemek dedik. Bugün insan ilişkilerinden konuştuk. Bugün burada yalnızca tek bir cümle olmuş olsa şöyle söylerim. Hani kendinizi iyi hissetmediğiniz her ilişkiden kaçmanız gerekmiyor ama kendinizi sürekli kaybettiğiniz yerde biraz durup düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hani şimdi günün geri kalanını tabii ki sizler devam edeceğiz ama belki işe, belki eve, belki de başka bir şey koşuşturmaya devam edeceksin ama umarım böyle bugün kendinize ve hayatınızdaki insanlara biraz daha farklı gözle bakmaya başlarsınız. Eğer dediğim gibi size iyi hissettirmiyorsa, moralinizi bozuyorsa, sizi her konuda desteklemiyorsa bazen molalar vermek güzel olur diye düşünüyorum efendim. Evet sevgili sevgili dinleyiciler, ben Duygu Yaşamada programında 10-12 saat arasında sizinle birlikte oldum. Mesajları gönderen, mesaj gönderen, bizi dinleyen, sessizce eşlik eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine hayatın içinden başka bir konuyla buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve mümkün olduğunca işinizi, içinizi yoran şeylerden değil de size iyi gelen şeylerden, yani hayata dair hayat kurmaya çalışın efendim. Böyle hep böyle pozitif olalım, neşeli olalım. Güzel bir gün, güzel bir hafta, güzel bir bereketli bir gün olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumundan

sayenizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Gül Tek Baş'ta Müziğin Rengi programına hoş geldiniz. Başladı sevgili dinleyenler. Ankara'da bugün havada şöyle kara bulutlar var tepemizde. Hafif hafif yağmur damlaları camlarda böyle bizlere kendini gösteriyor. Evet, dışarıda hava kapalı olabilir ama bizim stüdyoda enerji yerinde sevgili dinleyenler. Hazırsanız yağmurun romantizmini müziğin güzelliğiyle buluşturmaya başlıyoruz. Müziğin rengi başladı. Hoş geldiniz diyorum. Aşkın Nur Yengi'den Yalancı Bahar sizlerle geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yalancı Bahar sizlerle birlikteydi. Hemen şöyle size istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden sevgili dinleyenler. O zaman diyorum ki şimdi Yusuf Güney gelsin. Melekler seni bana yazmış desin. Acaba melekler yazmış mıdır?

Evet sevgili dinleyenler, Yusuf Güney'den Melekler Seni Bana Yazmış sizlerle birlikteydi. Evet, bazı şarkılar var gerçekten insanın tam kalbine dokunuyor. Hele bir de Melekler Seni Bana Yazmış diyorsa insan ister istemez birini düşünüyor. Belki de gerçekten bazı karşılaşmalar tesadüf değildir sevgili dinleyenler. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, Yusuf Güney'den Melekler Seni Bana Yazmış sizlerle birlikteydi. Şimdi ise de ne diyoruz biliyor musunuz? Eğer melekler seni bana yazmışsa bunun lafı mı olur? Lafı mı olur geliyor Murat Kurşun sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Murat Kurşun'dan Lafı Mı Olur sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, diyorum ki o zaman şimdi sırada kim gelsin biliyor musunuz? Lafı Mı Olur dedik, şöyle Melekler Seni Bana Yazmış mı dedik. Şimdi ise Alışamadım geliyor Sibel Bilgiç sizlerle birlikte. Geliyor, Alışamadım.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yeni Türkü'den Karanfil sizlerle birlikteydi. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz Sur. Evet sevgili dinleyenler, bazen hayatın tam ortasında öyle biri çıkar ki karamsarlıktan gider, yüzünüzden gülümseme belirir, hayatın rengi değişir. Hatta insan kendini bir anda yemyeşil bir bahçenin içinde bulur sevgili dinleyenler. Sevgi böyle bir şey işte. İnsanı değiştiriyor, güzelleştiriyor ve yeşertiyor. Şimdi ise Ebru Yaşar geliyor. Ebru Yaşar'dan Yeşillenirim sizlerle. Radyo Karadeniz'de müziğin rengi hiç eksilmesin diyorum. Yeşillenirim sizlerle birlikte geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, ya bu Yaşar'dan yeşillenirim sizlerle birlikteydi. Dedik ki hayatımıza renk gelsin dedik, değil mi sevgili dinleyenler? Evet diyorum ki hemen size şöyle istek hattımı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden, hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen sıradaki şarkıya geçiyorum. Ah şu bekarlık geliyor. İbrahim Erkal sizlerle birlikte. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, İbrahim Erkal'dan Ah Şu Bekarlık sizlerle birlikteydi. Evet, bizi dinleyen bekar dinleyicilerimize gelsin diyorum. Evet sevgili dinleyenler, o zaman diyorum ki şimdi sırada çok güzel bir şarkım var. Lise zamanlarımda ben bunu çok dinlerdim. Barış Akarsu'dan Gözlerin Gelecek. Evet, bazı şarkılar var. İlk notada böyle insanın içine dokunuyor değil mi? Siz de öyle hissediyor musunuz? Çünkü bir yerinde mutlaka kendinizi buluyoruz. Yani kendimizi buluyoruz. Diyor ki hani ağladım senin için ilk defa diyor mesela Barış Akarsu. Kimi zaman söyleyemediğimiz bir cümleyi, kimi zaman içimize tuttuğumuz bir özlemi yansıtıyor, anlatıyor. Belki de sizin de aklınızda biri var şimdi. O zaman biraz duralım, biraz hissedelim. Barış Akarsu'dan Gözlerin Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Barış Akarsu'dan Gözlerin dinledik, sizlerle birlikteydim. Evet, aşk dedikleri şey birazcık cesaret, biraz özlemek, biraz da göz göze gelince susabilmektir. Bazı insanlar vardır hayatımıza, böyle bir şiir gibi girer. Ne zaman biter, ne zaman başladığını bile anlayamazsınız. Hani Cemal Süreyya'nın dizeleri gibi. Kısa ama insanın içine uzun uzun dokunur. Şimdi biraz aşk konuşsun. Biraz da müzik sevgi dinleyenler. Nalan'la, bunun adı Sevda, sizlerle birlikte.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek başla müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. O zaman diyorum ki şöyle Orhan Gencebay gelsin. Severek ayrılalım sizlerle birlikte. Sevenler ayrılmasın.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ısrağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz

Evet sevgili dinleyenler, Orhan Gencebay'dan severek ayrılalım dedik. Bazen insan çok sever ama yetmez. Aynı yolda yürümek istersin, hayat başka yerlere savurur. İşte en zor vedalarda böyle olur. Kızmadan, kırmadan, içinde hala sevgi var ki, sevgi varken gitmek sevgili dinleyenler. Evet, Orhan Gencebay da severek ayrılalım dedi bize. Hemen şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimiz için istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, bazı aşklar var bitti sanırsın ama geriye bir avuç kül bırakır. Ne kadar zaman geçse de o küle dokunduğunuzda içinizde yeniden bir sıcaklık hissedersiniz. Bir yangının külünü ne güzel anlatıyor değil mi? Bazen geriye sadece hatıralar kalıyor. Ama o hatıraların yeri hep aynı kalıyor. Şimdi o eşsiz yorumuyla Zeki Müren geliyor. Bir yangının külünü sizlerle birlikte.

Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.

Evet sevgili dinleyenler, Zeki Müren'den Bir Yangının Külünü dedik sizlerle birlikte. Aşka, sevgiye, yangınlara, küllere gittik geldik. Evet işte bazı şarkılar ne güzel anlatıyor değil mi? Özellikle eski şarkılarda çok şey buluyorsunuz dinlerken, böyle gidip geliyorsunuz. Şimdi ise sırada İlyas Yalçıntaş gelecek. Dünya Senin diyor, tüm sevdiklerimize gelsin. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, İlyas Yalçıntaş'tan Dünya Sevinsizler'le birlikteydi. Evet, şimdi şöyle gelen mesajlarımıza bakıyoruz. Sevgili, bakıyorum hemen şöyle, yayınlar Gün Hanım demişler. Şu an ismini tam olarak, evet isim yazıyormuş, kusura bakmayın. Sevgili İbrahim Bey'den gelmiş bu mesaj. Kusura bakmayın, isminizi bir an göremedim. Kendisi Ezel'den bir parça istiyor benden, çalmamı rica ediyor. Tabii ki o zaman Ezel'den Neredesin geliyor sizin için. Şöyle radyomuzun sesini birazcık açalım diyorum. Geliyor, geliyor ve geldi. Yolcan!

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yaşar'dan ya seninle ya sensiz sizlerle birlikteydi. Hemen şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimiz için hemen şöyle iletişim hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, Ankara'da böyle karamsar bulutlar gitti, yerini güneş aldı. Böyle güneş geldiği zaman gerçekten böyle insan enerjik hissediyor kendini. En azından ben öyle oluyorum. Siz öyle oluyor musunuz? Böyle kara bulutlar geldiğinde hafif böyle bir durgunluk çöküyordu. Şimdi iyi oldu diyorum Ankara'nın havası. O zaman doğa için çal gelsin. Haydi sizlerle birlikte. Haydi geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Doğaçin Çal sizlerle birlikteydi. Haydi gelmişti. Şimdi ise Emel Sayın geliyor. Emel Sayın'dan Ah Bu Şarkıların diyor. Güzel şarkılar.

Evet sevgili dinleyenler, Emel Sayın'dan Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sizlerle birlikteydi. Evet, o zaman şimdi gelen mesajlarımıza bakıyoruz. Evet, sevgili Elif Hanımlardan bir mesaj var. Yayınlar Gül Hanım diyor, şu an sizi dinliyoruz. Şöyle sıradan bir şarkıyı armağan eder misiniz diyor. Tabii ki o zaman sırada Ece Mumay var. Kime ne diyor, geliyor. Şöyle radyonuzun sesini hemen açın, birazcık açın. Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Recep İvedik kime ne dedik sizlerle birlikteydim. Evet, Ankara'da hava çok güzel, enerjim de zaten yerine geldi. Şimdi ise sırada Özgün geliyor. Ya gerçekten ben bu şarkıyı bir ara o kadar çok dinliyordum ki şimdi o zamanlara gideceğim. Özgün'den İstiklal geliyor sizlerle birlikte. Senin için ölebilirim geliyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ise sırada Hakan Altın var. Maçka Yolları Taşlı geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Hakan Altun sizlerle birlikteydim. Evet sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Gültek Baş'ta Müziğin Rengi programının yarın saatler 12 gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Sırayı Banu Parla bırakıyorum. Narin yarim sizlerle birlikte geliyor. Hoşça kalın diyorum. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya

0: 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 9

Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişasta

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: noktasında. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinledim.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Wow.

0: Sizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetin

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: yolunda.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Boşa Mecnun olup Leyla arama. Dizginle aşkını çöl şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın.

yanıp tutuşursan dostun narıyla savrul boşluklara kül şımarmasın. Yanıp tutuşursan dostun narıyla savrul yad ellere kül

hayal dünyasında mevsim hep bahar. Aklını başına topla vakit dar. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene, gül şımarmasın. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene,

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanı.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

Dedi ki derin mevzu. Bilmediği şeyler var. Görmediği şeyler var. Daha neler neler var. Bunlar çok derin mevzu. Anlatsam neler neler var. Bırak bunlar bende kalsın. Sadece beni yaksın. Anlatacak çok şey var ama bırak. Bırak. Bırak benimle kalsın.

0: Ankara şimdi Ankara bizimle şimdi daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.